şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Elefante 706. Herkese merhabalar, günaydınlar. Serdar ben. Sabah moduna hepinize hoş geldiniz. 7'den 10'a hafta içi her sabah yaptığımız gibi birlikteyiz ve müzik dünyasının fenomenleriyle bugün de yepyeni günü karşılıyoruz. Bossa Magnetic.

18 Ekim Cuma sabahına hepiniz hoş geldiniz. Hafta sonuna bir adım kaldı ve müzik dünyasının fenomenleriyle yepyeni günü karşılıyoruz. Final Minutes, French Montana, Sofia Reyes. Ben Serdar, sabah modundasın ve birazdan bakalım kimler burada. Jean-Paul Sia buluşması Dynamite. Öncesinde ise Hugel, Email, Angel ve Ultra Ne'de eşinde Moving to the Sun. Kaçırma.

kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Her yolculuğun ihtiyacı farklı. Günlük araç kiralamadan uzun dönem çözümlere, bireysel ihtiyaçlardan kurumsal filolara, elektrikli araçlardan premium modellere, yolculuğunuza uygun araç seçenekleri, Türkiye genelinde 100'ü aşkın Enterprise ofisinde sizi bekliyor. Aracınızı enterprise.com.tr'den veya Enterprise mobil uygulamasından kolayca kiralayın. Enterprise Rent-A-Car. Koşullar ne olursa olsun her zaman hazırız. Detaylı bilgi için 444-4937 veya enterprise.com.tr.
1: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
2: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
1: İçtikçe iyi hissedeceksin.
3: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.

Yıllar önce Tie Time şarkısıyla onu ilk dinlediğimde sesinden inanılmaz etkilenmiştim ve işte o günden bu yana benim kişisel listemimde hiçbir zaman vazgeçilmeyen isimlerinden biri oldu şarkılarıyla. Siyah Şampol eşliğinde Dynamite'la dinledik ve sabah moduna şimdi Tame Impala ile devam. Loser.

0: geçtiğimiz günlerde Madrid'de Dua Lipa'yla bir düet yaptı. Her ikisinin de yani performansı kadar muazzam kıyafetleri çok konuşuldu Shakira. Objection buradaydı. Radyo Fermentes'in keyifli sabahlar, Serdar mikrofonda ve sabah modunda Rosalyn'i birazdan Snap'le dinliyoruz. Maximum Hit Müzik'te daha öncesinde ise Araveni ile Halis'e burada olacak, kaçırma. Reklam.
1: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, sızmadan dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Arış. Pırlanta. 1906'dan bu yana.
1: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep.

kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

0: Fatih Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise birinci köprü yoğun, ikinci köprü yoğun akıcı seyrediyor. Avrupa yakasında Hadımköy-Beylikdüzü bağlantı yolu Esenyurt-Avcılar, Basın Ekspres bağlantı yolu Mahmut Bey gişeleri çevresi, Zeytinburnu-Haliç, Sultan Gazi-Ok meydanı yoğun ilerliyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk hem birinci köprüye kadar hem de ikinci köprüye kadar oldukça etkili. Kartal Ataşehir'de yine çift yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.
2: Maksimum hit müzik.
3: Radyo Fenomen.

Müzik dünyasının sevilen isim ve gruplarının yılbaşı programları da netleşmeye devam ediyor. Onlardan biri de Black Eyed Peas oldu. Detaylar birazdan sabah moduna. Parol Stanler'la devam. Black Eyed Peas.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İyi sabahlar, saatler 8. Radyo Feriman'da sabah modundasın. Bu saatin ilk şarkısı Temper City'den Self Aware.

İtalyalılar gerçekten çok şanslı. Yılbaşı akşamında onların canlı performansıyla karşılayacaklar. Black Eyed Peas, J Balvin'le Ritmo. 8.07 günaydınlar Serdar ben. Sabah modundasın. Summer zamanı şimdi. Back to France.

0: Evet, bugün günlerden sinema vizyona bugün girecek bazı filmler var. Birkaçından şöyle kısaca bahsetmek istiyorum. İlki Ateş, Savaş Satış'ın yazıp yönettiği, başrolünde yer aldı. Dram türünde, aksiyon ve dram türünde oldukça iddialı bir film. Bir diğeri Çılgın Hafta Sonu, ki bu Hangover filmi vardı, izleyenler vardır aranızda. İşte onun yazarları kaleme almış ve lüks bir spa merkezine kaçan dört yakın arkadaşın maceraları. Bir diğer film yine yerli cephede, Soy, Barış Arduç ve Farah Zeynep Abdullah'ın başrollerini paylaştı. Yine biraz böyle korku filmiymiş. O da benim ilgimi çekti. Geçmişten gelen karanlık bir laneti konu alıyormuş. Bakalım nasıl bir film bugün vizyona giriyor bu filmler. Aklınızda olsun. Radyo Feremen burası. Günaydınlar. Ben Serdar. Sabah modundasın. Birazdan bakalım kimler burada. Beyoncé yorumuyla In The Club dinlemeye var mısın? Öncesinde ise D.I.T.I. Take Me There burada olacak. Kaçırma. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertiz.
4: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre'nin. Ferre artisi var.
5: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
2: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın.

Beyoncé in the club'la buradaydı. Sabah moduna devam ediyoruz. Günaydınlar. Şimdi bu mikrofonlardan zaman zaman haberini veriyorum. Bu yapay zeka araçları, ajanları da diyorlar ya, farklı web sitelerini hacklemeye çalışıyor diye. Son olarak da OpenAI ajanlarının Wikipedia'yı hacklemeye çalıştığı ortaya çıktı. Tabii bu kesinleşmiş bir haber değil ama işte Wikipedia'yı amacı dışında kullanmaya çalışmış OpenAI ajanları ve hatta çok yüksek miktarda otomatik istek göndermiş. Şimdi bu şu anlama geliyor. Wikipedia'da bir şey arıyorsunuz, bir konu hakkında araştırma yapıyorsunuz. Acaba işte OpenAI ve bu bahsettiğim ajanlar daha doğrusu oradaki bazı verileri değiştirmiş olabilir mi diye. Şimdi Wikipedia tabii dünyanın en güvenilir bilgi kaynaklarından bir tanesi ama yapay zekayla herhalde artık güvenebileceğimiz kaynakların sayısı giderek azalıyor gibi geliyor bana. Sabah moduna Slater'la devam.

0: Press Play adlı 6 şarkılık yepyeni albümü 23 Ekim'de dinleyiciyle buluşacak ki bu albümden Savadika adlı şarkıyı da daha önce dinlemiştik. Liza Anima eşini buradaydı. Bad Angel. Keyifli sabahlar. Radyo Fermen'de sabah modundasın. Clean Bandit ve Mabel Ash'inde TikTok. Birazdan radyonda öncesinde bir başka işbirliği Alan Walker, Eva Max Fate. Kaçırma. Reklam.
1: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
2: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre,

0: mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da Türkiye'nin her yerinde yetkili servis var. İyi ki bende Skoda var.
1: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, sızmadan dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç,

0: Fatih Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Harami Dere, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Cevizli Bağ, Halıcıoğlu, Zincirli Kuyu aksi yönde Çağlayan Haliç, Edirne Kapı, İncirli yoğun seyretmekte. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Esenyurt Avcılar bağlantı yolları etkili. Altınşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi, Ok Meydanı aksi yönde Bayrampaşa, İstoç yoğun devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk hem birinci köprüye kadar hem de ikinci köprüye kadar oldukça yoğun. Kartal Ataşehir'de çift yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.

0: 5 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Günaydın herkese, saat 9 oldu. Radyo Feriment'te sabah modunda Hügel, Male Angel, Ultra Nate ve Moving to the Sun.

Ben de sizlere her zaman en iyi şarkıları çalmak için büyük bir gayret sarf ediyoruz ama bunun dışında sizler de tabii ki çalacağımız şarkılara yön verebilirsiniz. Radyonda hangi şarkı çalsın şeklinde bir anketimiz var. Radyoferemen.com'da göz atmayı unutmayın ve aynı zamanda Budva turu kazanma şansı yakalayacaksınız. Detaylar web sitemize mutlaka bakın. Şimdi Taylor Swift.

0: Kendisini sadece Blackpink'le kısıtlamadı, küresel yapımcılarla çalıştı, vokal yeteneklerini keşfetti ve kendi performansına biraz odaklandı. İşte tüm bu hikayeyi aslında Always Lalisa adlı bir belgeselde izleyicilerle buluşturacak. 12 Ekim'de dünya genelinde birçok sinemada bu belgesel filmde vizyonda olacak. Lisa Savadika. Radyo Feribem burası. Günaydınlar. Serdar mikrofonda. Sabah modunda bir Enrique Iglesias hitini hatırlayacağız. Tonight seni bekliyor. Öncesinde ise Emmanuel Angel'ı Bad Times'a dinleyebilirsin. Unutma.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Expertise.
3: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Markaların ve yaratıcı endüstrilerin en büyük buluşması Brand Week İstanbul'un bu yılki teması Türbülans. Dünyanın önde gelen isimleriyle değişen ekonomi, kültür ve teknolojiye bakacak bu fırtınalı zeminden çıkış stratejilerini konuşacağız. Geleceğe yön veren trendleri keşfedeceğimiz yılın en ilham verici haftasında buluşmak üzere. Brand Week İstanbul, 4-6 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Ayrıntılı bilgi ve bilet için brandweekistanbul.com.

0: Her yolculuğun ihtiyacı farklı. Günlük araç kiralamadan uzun dönem çözümlere, bireysel ihtiyaçlardan kurumsal filolara, elektrikli araçlardan premium modellere, yolculuğunuza uygun araç seçenekleri, Türkiye genelinde 100'ü aşkın Enterprise ofisinde sizi bekliyor. Aracınızı enterprise.com.tr'den veya Enterprise mobil uygulamasından kolayca kiralayın. Enterprise Rent-A-Car. Koşullar ne olursa olsun her zaman hazırız. Detaylı bilgi için 444-4937 veya enterprise.com.tr.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: taşmış. Kırmızı ışık taşmış.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında

0: Umra Nota Ekspertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Maksimum Hit Müzik. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
1: Sabah Modu.

Enrique Iglesias, Ludacris tonight de buradaydı. Radyo Fermentes'in sabah moduna devam ediyor şimdi. Voleybol ve basketbol gibi sporlarda boyun ne kadar kritik ve önemli olduğunu herhalde anlatmama gerek yok ama bu haberdeki çocuk da çok fazla uzun. 13 yaşında olduğu belirtiliyor. Katarlı bir voleybolcu var. Bilmem haberlerde denk geldiniz mi, adı Musa Madut. Kendisi 2.10 boyunda, 2 metreden uzun bir 13 yaşında çocuktan bahsediyoruz. Yani ülkesi Katar için Asya şampiyonasında 3 maçta 40 sayı atmış. Artık rakipleri rahatlıkla yenebiliyorlar ve onun böyle işte sahadaki o deneyimli görüntüsü yüzünden de rakipler biraz sorgulamaya başlamışlar. Ama işte yaşının 13'ten büyük olduğuna dair kanıt da yokmuş. Yine de şöyle baktığımızda 2.10 gerçekten o yaş grubu için orantısız.

0: 2010 senesinde Hello Williams'e bir şarkı seslendirmişlerdi. Birlikte Stay the Night ve işte 13 yıllık bir aradan sonra Los Angeles konserindeyken Hayley Williams'ın sahnesine katıldı. Ona eşlik etti ve şarkıyı bir kez daha canlı seslendirdiler. Zed, Mariners ve Gray'le dinledik The Middle. Radyo Fermentesin ve birazdan bakalım kimleri dinleyeceğiz. Mesela Kesa'ya ne dersin? Gabriella hatırlamak güzel olacak. Öncesine Kiss Creek Bloom'un Garden ve Shereen David eşliğinde Good Gen'i burada. Kaçırma.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertiz.
5: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
6: Vay! Bu pasta aşmış.
7: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
8: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta.
2: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
3: İçtikçe iyi hissedeceksin.
4: Reklam.
5: Radyo Fenomen.
6: Maksimum Hit Müzik.
5: Radyo Fenomen'de Serdar

çalışmalarına 6 kişi başlamıştı ama şimdilik 2 üye biraz daha böyle kendi hayatlarına odaklanmak için müzik çalışmalarına ara vermiş durumda. 4 kişi devam ediyorlar yani. Gabriela ile dinledik onları. Kelsey. Radyo Feriment'in keyifli sabahlar. Sabah modunda The Weeknd zamanı Can't Feel My Face.

0: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
1: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre artisi var.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

Let Me Be The Second Voice buradaydı. Mutlu sabahlar. Radyo Feriman burası, Serdar ben. Sabah modundan bugünlük, bu haftalık bu kadar. Sizlere güzel bir hafta sonu diliyorum ve yeni haftanın hemen başında saatler 7'yi gösterdiğinde yeni günü, yeni haftayı karşılarken yeni bir sabah modunda buluşalım, olur mu?

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Ben Danilo Canlı. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre artisi var.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
6: Reklam. Radyo Fenomen.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertise.
3: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

0: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, sızmadan dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
1: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
2: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

0: 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister
1: ol. Reklam. Radyo Fenomen.

0: Atlas bu.
1: Markaların ve yaratıcı endüstrilerin en büyük buluşması, Brand Week İstanbul'un bu yılki teması, Türbülans. Dünyanın önde gelen isimleriyle değişen ekonomi, kültür ve teknolojiye bakacak, bu fırtınalı zeminden çıkış stratejilerini konuşacağız. Geleceğe yön veren trendleri keşfedeceğimiz yılın en ilham verici haftasında buluşmak üzere. Brand Week İstanbul, 4-6 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Ayrıntılı bilgi ve bilet için brandweekistanbul.com.

İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.

0: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.

0: Radyoda hangi şarkı çalsın?
1: Sen karar ver.
0: Ankete katıl.
1: Karadağ Budva'ya gitme şansını yakala.
0: Detaylar için. Detaylar için Fenomen Instagram hesabını takip et.
1: Reklam. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.

0: olmasın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.

Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

0: andırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Vay! Bu pasta aşmış.
2: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
3: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet H10.
1: Bu tatlı aşmış.

0: Bitakü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu Esenyurt Avcılar Sultan Gazi Kağıthane yoğun ilerliyor. Anadolu yakasında Kartal'dan başlayan yoğunluk Ataşehir'e kadar aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. Ümraniye Kavacık'ta aralıklarla yine seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Radyo Fenomen.

Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV Türk.

günlerinde yayınlamıştı bu single'ı Sacrifice ve işte The Weeknd sonrasında Maximum Hit News'ı bu kez Tame Impala ile devam ediyoruz. Tekrar günümüzdeyiz. Arka arkaya başarılı single'larla karşımıza çıkmaya devam ediyor. İşte bu da sonuncusu. Radyo Fenomen'de

haftanın ardından artık hafta sonu için geri sayıma geçtiğimiz cuma gününde günün ikinci arasında maksimum hit müzik eşliğinde ilerliyoruz. Amelie Sağ ve Ben Hims önderliğinde Mahalle Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler. Çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Vamero, Panja Bemsi, Dua Lipa ve Blackpink ortaklığı ve tabii ki daha da fazlası için kesinlikle doğru yerdesin. Başlangıcı ise Imael Angel önderliğinde yapacağız.

kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: tamamıyla kıpır kıpır bir şarkı. Şımarık Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler. Cuma gününde günün ikinci arasında deme çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Ve merak edenler için bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Mo Black ve Salif Keita ortaklığı. Sico Toy ve Minelli ikilisi. Mick and Sugar hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Another'la yapacağız.
1: Reklam. Arış. Pırlanta. 1906'dan bu yana.

kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

Pekala, sanırım müziğin evrenselliğinin en güzel örneklerinden biri. İtiraf edelim, tek bir kelimesini anlamıyoruz ama vokallerini çok seviyoruz. Mo Black ve Salif Keyit ortaklığı Yamor Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, maksimum hit müziği. Yine bir ikiliyle devam ediyoruz. Bu kez Romanya'dayız. Radyo Fenomen'de Sikodoy ve Minelli'den.

listeden ayrılanlar, yeni giriş yapanlar demedi deme. Kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Artık hafta sonuna geldik. Yeni liste programı sırada. İşte bu haftanın 19 numarasıyla devam ediyoruz. Yeni liste, yeni sıralama cumartesi saat 15 itibariyle radyonda olacak. Bir kez daha hatırlatayım. Radyo Fenomen'de

0: Müzik dünyasının en başarılı kadın vokallerinden biri. Bugüne kadar 100 milyonun üzerinde albüm satışı oldu. Evet, doğru duydun. Shania Twain'den bahsediyorum. Prodüktör DJ Z'le bir araya geldi ve işte bu ortaklıktan You Are Still The One radyo fenomenindeydi. Ve tabii ki çok daha fazlası birazdan radyoda. Kulağın burada olsun. Pekala, o çok daha fazlası kısmına göz atacak olursak Mazik ve Marshall Jefferson ortaklığı, Paro Stellar, Marshmallow ve Anları ikilisi, hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Temper City ile yapacağız.
1: Fenomen kazandırıyor. Radyoda hangi şarkı çalsın?
2: Sen karar ver.
1: Ankete katıl.
2: Karadağ Budva'ya gitme şansını yakala. Detaylar için
1: Fenomen

0: akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Kaşa.

nota ekspertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Maximum Hit Music.

0: Yıllar yıllar sonra bir kez daha popüler hale gelen, hatta daha büyük bir şöhrete kavuşan single'lardan Miyagi ve I Got Love Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler. Cuma öğle sonrasında çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Hani mesela kimler var sırada diye soracak olursan, DJ Blight ve Tupac ikilisi, Brian Mescal, Ragan Bone Man, hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Alan Walker ve Ava Max ile yapacağız.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
2: Expertiz. İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.

DJ Blight prodüksiyonuyla bir kez daha gününüze gelen bir Tupac klasiği. All Eyes On Me Radyo Fenomen'deydi. Keyfi günler elektronik dans müzik dünyasına ve dahası DJ'liğe ilgi duyanlar için bir duyurum var. Radyo Fenomen ve Future Sound DJ Akademi işbirliğiyle her hafta DJ'liğe adım atmak isteyenler için fırsatlarımız oluyor. Türkiye'nin en köklü elektronik müzik stüdyolarından Future Sound DJ Akademi bünyesinde workshop kazanarak hayallerinize bir adım daha yaklaşmanızı sağlıyoruz. Sosyal medyada Radyo Fenomen ve Future Sound DJ Akademi profillerini takipte kalın. Çünkü gün içinde kazandıran duyuruları buradan yakalayabilirsiniz, aklınızda olsun. Şimdi ise tabii ki bu kadar DJ'lik demişken dans dünyasındayız. Radyo Fenomen'de Brian Mescal.

0: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Radyo Fenomen.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Keyifli günler. Cuma saatleri 15 ve Radyo Fenemen'de Maximum Hit Müze İmail Angel önderliğinde devam ediyoruz.

prodüksiyon ekibinin özel hazırladığı bir remix. Let Me Dance Slowly yanı başındaydı. Keyfi günler Maximum Hit'imizi bu kez Teddy Swims'le devam ediyoruz. Son yıllardaki en başarılı erkek vokallerden biri bence. İşte bunu kanıtladığı single'larından. Radyo Fenomen'de Mr. Novitol.

Artık hafta sonu için geri sayıma geçtiğimiz cuma gününde günün ikinci arasında hani hafta sonunun ayak sesleri diyebileceğim single'lardan biri. Mopi ve Just a Little Bit More Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, çok daha fazlası için kulağım burada olsun. Yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Dua Lipa, The Bowsa, Mabel ve tabii ki daha da fazlası için kesinlikle doğru yerdesin. Başlangıcı ise Hugel ve Ultra Nate önderliğinde yapacağız.

Magazin dünyasının hemen her dönem yakın takipte tuttuğu isimlerden Dua Lipa ve Training Season radyo fenomenindeydi. Bu arada geçtiğimiz aylarda biliyorsun oyuncu sevgilisi Callum Turner ile evlendi. Sonrasında yaz döneminde bolca tatil yaptı. Ve şu günlerde tekrar yeni albüm kayıtları için stüdyoya girdi. Kulaktan kulağa konuşuluyor, sevenlerine duyurulur. Ve işte Dua Lipa sonrasında maksimum hit müziği bu kez The Balls'a ile devam ediyoruz. Radyo fenomeninde...

0: adres belli, Atlas bu.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran. İçtikçe iyi hissedeceksin.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

uzun araba yolculuklarına çıkma isteği duyuran single'lardan biri. Enteresan Noisy ve Follow You Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, maksimum hitimize bu kez Somber'la devam ediyoruz. Cuma günü.

0: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
1: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertise.
4: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.

0: Fenomen kazandırıyor.
1: Fenomen kazandırıyor. Radyoda hangi şarkı çalsın?
2: Sen karar ver.
1: Ankete katıl.
2: Karadağ Budva'ya gitme şansını yakala. Detaylar için.
1: Detaylar için Fenomen Instagram hesabını takip et.
3: Reklam. Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.

de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde parafara güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: Bisaküp yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Avcılar 5 yol, Topkapı Mecidiyeköy, Halıcıoğlu Haliç, Edirne Kapı Yeni Bosna, Avcılar Haramidere hattı etkili. Anadolu yakasında Maltepe Üsküdar, Ataşehir, Kavacık Ümraniye yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomeni.

0: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belki evden DHA içeren omega 3 ailesi. Belki ev.

Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre

0: Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Radyo Fenomen.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese, Deniz Görkem'le update'te saatler 17. Moving to the Sun'la hadi başlayalım.

0: de mutlaka iki kere tekrarlanan hatalar neler? Instagram Radyo Fenomen'den yazmaya başla bakalım neler çıkacak. Bakalım Maximum Hit Müzik'se neler var? Sevdiğin şarkılarla Bad Times'a başlayacağım. Ardından E.T., Katy Perry ve Final Minutes'la devam edeceğim. Hadi gelsin.
1: Müziğe olan tutkunu DJ kabinine taşımaya hazır mısın?
2: Radyo

0: Sound DJ Akademi'de
1: workshop deneyimi senin olabilir.
0: Detaylar
1: Radyo Fenomen ve Future Sound
0: DJ Akademi Instagram hesaplarında.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
7: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
8: Sen ne istersen ol.
9: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

Muhteşem 50. yıl finali başladı. Yatak, baza ve başlık üçlü setler 15.590 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.

Nota Ekspertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomeni. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

İlişkide iki kere yapılan hatalar, tekrardan hatalar ne demiştim? Instagram arama sayfasında eski arananları iki kere unutmak demiş. Dönüşü yok diyor bu işin. Bence birincide bile büyük şüphe ve kırılma başlar.

0: İlişkide iki kere yapılan hatalar neler demiştim. Doğum günümün iki kere unutulması demiş. Bunun da dönüşü yok ya. Ne kadar üzücü değil mi? Ailemle ilgili kırıcı konuştu, özür diledi. Aynı şeyi tekrar yaptı diyor. Bunun dönüşü yok ama çok ayıp. Peki bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var? Tim Impala, Jenny, Dracula ardındansa Addicted burada olacak. Müziğin fenomenleri ve Maximum Hit Müziğe hadi devam edelim o halde.
1: Reklam. Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Danilo Can. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre artisi var.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

uygulamasıyla her yerde kazanan sensin. Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare.

0: Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Radyo Fenomen.

olsaydı ardından Fate burada olacak. Şimdi ilişkide iki kere yapılan hatalar neler demiştim. Bir kere arkadaşlarının yanında beni küçümsedi, ikincisini yapınca bu olay bitti diyor. Bence birinci de bitebilirdi. Planımıza son dakika iptal etti. Olabilir dedim ama ikinci kez yaptı, üst üste geldi ve yeni flört ediyoruz diyor. Bye. Maalesef bye.

0: çorba aşmış.
1: Kreması süt açmış. Kreması süt açmış.
2: Dardanel ton poşet. Kolayca aç, sızmadan dök, afiyetle ye. Dardanel ton poşet. Aç, dök, ye.
3: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

Her yolculuğun ihtiyacı farklı. Günlük araç kiralamadan uzun dönem çözümlere, bireysel ihtiyaçlardan kurumsal filolara, elektrikli araçlardan premium modellere, yolculuğunuza uygun araç seçenekleri, Türkiye genelinde 100'ü aşkın Enterprise ofisinde sizi bekliyor. Aracınızı enterprise.com.tr'den veya Enterprise mobil uygulamasından kolayca kiralayın. Enterprise Rent-A-Car. Koşullar ne olursa olsun her zaman hazırız. Detaylı bilgi için 444 4 937 veya enterprise.com.tr.

0: İki kere tekrarlanan hatalar neler? Instagram Radyo Fenomen'den yazmaya devam et. İkinci saatteyiz. Umarım günün güzel geçiyordur. Birazdan Sefa Bey ile başlayacağım. Temper City, ardındansa Free From Desire. Ve çok daha fazlasıyla müziğin fenomenleriyle devam edeceğiz.
1: Fenomen kazandırıyor. Radyoda hangi şarkı çalsın?
2: Sen karar ver.
1: Ankete katıl.
2: Karadağ Budva'ya gitme şansını yakala.
1: Detaylar için Fenomen Instagram hesabını takip et.
2: Reklam. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
8: Bende Skoda var diyenler de bu hafta 3 numara.
9: Eve vardım Skoda'm, sensiz ne yapardım?
8: 2 numara.
10: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın. Skoda servisim, beni anlarsın.
8: 1 numara.
11: Rahatım var, ayrıcalığım var. Çünkü
8: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki ben...

0: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran. İçtikçe iyi hissedeceksin.
1: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
2: Ben Danilo Can. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artısı var. Artline Ankastre Set. Ferre artısı var.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Esengil o zaman herkesten önce Pronto Tura erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
5: Reklam.
6: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
7: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
8: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Avcılar 5 yol, Topkapı Mecidiyeköy, Halıcıoğlu Haliç, Edirne Kapı Yeni Bosna, Avcılar Haramidere hattı etkili. Anadolu yakasında Maltepe Üsküdar, Ataşehir, Kavacık Ümraniye yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
6: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
7: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
9: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Bir insan mesela birincisinde kötü bir deneyim olduysa ikincisinde niye gider aynı yere tatile? Bunun da bir cevabını yazar mısın bana? Bir şey deneyeceğim. New Religion'a devam şimdi. Instagram'dan göndermeye devam et cevapları.

0: zamanı ChatGPT'ye en son sorduğun soru ve gelen cevap. Instagram Radyo Fenomen'den yaz bakalım. Bu arada Instagram Radyo Fenomen sana neler sunuyor biliyor musun? İpuçları, hediyeler, her şey her an olabilir. Bence o bildirimlerini aç. What You Mean Justin Bieber gidiyor. Tabii ki Maksimum Hit Müzik geliyor. Bakalım neler var. Birazdan 50-50 Kaleli Kupin ve I'm Learning The Silent Partner gibi şarkı ve şarkıcılar burada olacaklar. Sakın kaçırma.
1: Reklam. Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da, nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Esengil o zaman herkesten önce Pronto Tura, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertiz.
5: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
6: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Bağışıklık ve kemik sağlığınız için iyi. Velcare'den vitamin D3K2. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı seveceğim.
1: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, sızmadan dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
2: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
3: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları

0: Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde parafara güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da. Reklam.
1: Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

ile ilişkide iki kere üst üste yapılan hatalar demiştim. Telefonumu izinsiz kurcaladı, bir kere uyardım. Tekrar edince olay bitti diyor. Yani kurcalamasının nedenini araştırmak lazım. Birincisi, ben onu telefonumu kurcalatacak ne yaptım? İki, niye, bir şey yapmadıysam da niye bu kadar rahatsız oldum? Enteresan ya, değil mi? İki ucu değişik yani.

0: Ben Danilo Can. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre artisi var.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da, nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Esengir o zaman herkesten önce Pronto Tura, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Yataş'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yatak, baza ve başlık üçlü setler 15.590 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Radyo fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo fenomende Deniz Gölcem'le update.

Ardındansa Loser'la Jimmy Bağ ile başlayacağız. Müziğin fenomenleriyle Maxim Umit Müzik devam ediyor. Deniz Görkem'le Update'te bugün ideal ilişki sorusunu son kez soracağım. Sen de Instagram Radyo Fenomen'den cevaplandırmaya devam edeceksin. Ben de okuyacağım.

0: İlişkide mutlaka iki kere tekrarlanan hatalar neler? Instagram Radyo Fenomen'den yaz bakalım. İkinci saatteyiz. Neler çıkacak? Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var. Birazdan Moving to the Sun'da başlayacağım. Hugo'la ardındansa Danza Kuduro, Don Omar ve Lucenzo ile devam edeceğiz. Sakın kaçırma, hadi gelsinler.
1: Müziğe olan tutkunu DJ kabinine taşımaya hazır mısın? Radyo

0: Türksan DJ Akademi'de
1: workshop deneyimi senin olabilir.
0: Detaylar
1: Radyo Fenomen ve Türksan
0: DJ Akademi Instagram hesaplarında.
1: Reklam.
2: Dardanel ton poşet. Kolayca aç, sızmadan dök, afiyetle ye. Dardanel ton poşet. Aç, dök, ye.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
2: Markaların ve yaratıcı endüstrilerin en büyük buluşması, Brand Week İstanbul'un bu yılki teması, Türbülans. Dünyanın önde gelen isimleriyle değişen ekonomi, kültür ve teknolojiye bakacak, bu fırtınalı zeminden çıkış stratejilerini konuşacağız. Geleceğe yön veren trendleri keşfedeceğimiz yılın en ilham verici haftasında buluşmak üzere. Brand Week İstanbul, 4-6 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Ayrıntılı bilgi ve bilet için brandweekistanbul.com.

0: Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
3: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
4: Reklam.
5: Radyo Fenomeni.
4: Maximum Hit Music.
5: Radyo Fenomen'de

yapılan hataları konuşuyoruz. Tartışmada sesini yükseltti, sonra pişman oldu. İkinci seferde bunun alışkanlık olduğunu anladım diyor. Bir tane daha bakalım şöyle. Eski sevgilisiyle görüşmesini bir kez sakladı, ikinci kez yakalandı diyor. Bu nasıl bir şey ya? Koş, kaç.

0: zekada neler çıkmış. En son ne sordun ne cevap aldın. Görsel mi yaptırdın ne yaptırdın. Bir gönder bakalım. Yapay zekacılar ve dinleyicilerin neler konuşuyorlar. My Oh My Camila Cabello gidiyor. Maximum Hit Müzik. Şöyle bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var. Birazdan Ara Beni Hadise ardındansa Two Colors Stereo burada olacak. Deniz Görkem'le update Maximum Hit Müziğe devam ediyor.
1: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
3: Expertiz. Bende Skoda var diyenler de bu hafta 3 numara.
4: Eve vardım Skoda'm sensiz ne yapardım?
3: 2 numara.
5: Aydın'da Çorum'da her yerde varsın. Skoda servisim beni anlarsın.
3: 1 numara.
6: Daha.
3: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.

Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçer.

0: Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Radyo Fenomen.

Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da, nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Sen gir o zaman herkesten önce Pronto Tura, erken rezervasyonda %50'ye

0: Bende Skoda var diyenler de bu hafta 3 numara.
1: Eve vardım, Skoda'm sensiz ne yapardım?
0: 2 numara.
2: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın. Skoda servisim beni anlarsın.
0: 1 numara.
3: Rahatım var, ayrıcalığım var. Çünkü bende
0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da çünkü satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende

0: yolculuğun ihtiyacı farklı. Günlük araç kiralamadan uzun dönem çözümlere, bireysel ihtiyaçlardan kurumsal filolara, elektrikli araçlardan premium modellere, yolculuğunuza uygun araç seçenekleri, Türkiye genelinde 100'ü aşkın Enterprise ofisinde sizi bekliyor. Aracınızı enterprise.com.tr'den veya Enterprise mobil uygulamasından kolayca kiralayın. Enterprise Rent-A-Car. Koşullar ne olursa olsun her zaman hazırız. Detaylı bilgi için 444-4937 veya enterprise.com.tr.
1: Yataş'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yatak, baza ve başlık üçlü setler 15.590 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın. Yataş'la mutlu
2: uykular. Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Velcare'den DHA içeren omega 3 ailesi. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı seveceğim.
3: Reklam. Radyo fenomen. Maximum hit müzik. Radyo fenomende Deniz Görkem'le Up.

0: Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde parafara güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

radyo fenomeni. Fenomende gece boyu maksimum eğlence maratonu. En iyi parti müzikleri, en eğlenceli dans şarkıları.

radyo fenomen. Fenomende gece boyu maksimum eğlence maratonu. En iyi parti müzikleri, en eğlenceli dans şarkıları.

Radyo Fenomen. Keyifli tatiller cuma gecesinde saatler 24. Artık hazırsan hafta sonuna enerji dolu bir başlangıç yapma zamanı. Ben DJ Kaybili, stüdyodaki yerimi aldım. Sürprizlerim olacak. İlk kez duyacağın single'lar, canlı mashup'lar, enerjisi düşmeyen bir fenomen klubun seni bekliyor. Kısacası şimdiden iyi eğlence.

Hey Billy, Super Sounds of House.